0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu alma.

0: Çark bozulmuş şu devirde terse bak. Ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Taş kollamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere gitmiş.